0: Bir şey var mı fazla?
1: Zaten bu arada ben böyle insanlar bilenler.